Sensizim çirkinim. Bergus Birge, Bergus, Bergus! Gülüyor. Tamaşa, kuvanışım az kağıt.

özendi ağa getir. Şoldasın sönbesin rahanda, kol jetpey turup asıl armanğa. Öteti ay ömür öter, dünyay bir bekir.